0: Bengi iki kancane akeh ya, Mas?
1: Kirangan.
0: Piye lho, kok sampean ra kompak to, Mas? Apa sampean lagi semlenget?
1: Kok selenget kaya, Mbak?
0: Tak kira lo loro lo, Mas.